Denemeyi ciddiyetle de çakonuşa gitti kendi lağmayı kırsı kendi tenerike ta gelindi kendi sayın diye jirajı İsrail kutuvacı West Bank gittin ya ko oyle kendi oji kohtin kendi ji nege de kendi tek ya kendi jitin jitin ki o sanki dar ki kendi ya jirajı kendi tek ya kendi lağmayı Eti kundi sesi kendi kızın beş günde şimdi satan derman da sizde sen ne gidi kundi işi çiğ kundi işi kaydın ya işi beş günde işi da sizi kızın ne gidi kundi çiğlerus kundi işi kaydın lag 50% kötü olun diye sana de işi tamam da kendi şu işi beş günde sen de kendi sen sizin ne gidi de tıpkı kendi diye sana işi çiğlerus kundi işi kaydın ne gidi kundi işi Kendi zamanı kendi beşinde o zaman sitlo kendi kartan tante limbe o zaman sen kendi kutsanayın diyeci kendi ziyatın derici ki terörsüne terörs olayın da diyeci kendi kartan kendi terörsü ki ne gibi lan de Riyak kutuna kutuan ri beşinde ri lehese geliyor ri lehese sinek di kendi tweet kendi Community is you could get the Connie nominate cubes and size you could trade work on the community on day. Could that you can declare in this earth and there on the Tuta Santime guide, could not write phone gets out a scene dial, kick puts on the Tesma Tilly, that's on the Condiagi and Sergio the Tangle in the Condiagi, Australia, she's in this lake and designated in South La Condiagi. Tutan bir gayet sanatı kutsal ajitörü kondiydi social media si fona tırgırını kete akımı ki si hujin özün dersini de o kele tezmai tırgırı indine zimu tırgırı kondiyar sana edinde tercihanda si kandı sögürü de tınarı vergende kondiyar ajita si kandı gönü de Avustralya da kele kenda asira kandı tınarı köyü ajita si köyü alıcı fon kandına zendirde si tüyüren bir gayetan da kondiydi programs on the conditions of the second year that was Jimmy Cater la tue me gets and the net on tue tue ta te tante sante me ga el go tsens on the tue je ga ginda si kondi ki sa tue tue tse la ga ginda si kondi se ga le tsens la ga ginda ga ginda ko tsens je ba tue a pacific ocean ko ki le ko ta sa ji a Hawaii in the country in deco ko kondi ji tue ta le ta ji Not zero kundi hurricane kundi ji wa tuki kati kundi ya ji ta si ta gare ta na tse kundi wende ka category 2 kundi ya sa wante waza hurricane Laurel Lucid wende ji ya kote ni Hawaii ko kundi ji waza na west coast nandu ya sa ji kote Hawaii la du santish wende hethe la kundi west islands kundi ji Je ona was good in the sense is dia je kohara dia quando era ji le hotel quando era la che tanto so che con i health covers quando io sui da si con i hurricanes in lot to cook the scene da qua con i ji ji vi tanto che sa che di quando era so di la che tanto so che con i health covers a tutti i hotel con i troops con i ji tena sa che di a tutti i Kuwe on kundi kaidi, eji ka si kundi nati yo kundi ka tinga zai duke kundi ta de chone cha tinga zai eji tuzin anshu ya ko de me kundi sha ni kundi eji, ta si kundi tinga tuzin anshu ya eji de kundi nda de nda de tle kundi landslide kundi sha ni si kundi kiri de Hawaii ko cha India de kundi ko bal ko ka jute India kundi de tuzin ala ta tuzi Sin da ta kwa ko ji o le san di lang di ni de ki ti ko ta ji ko di se shu da ji be chon de ji o lo jma tu o ne se ko ti ji mo la so sin de ko en france ko di ji ji di so ta de on ta si ko di chon de ko di art ko di ko ji sa tsa ko di ko te de ti ko di ju ni ki ti ko di ji tu OK, ta si kondi tseni tse tale kagi tsele ji Renoir Museum kutse tia ji kutse tia si Jano kutse si kondi ke o di o ke ke ji kondi shua ta si te ti kondi ji Ira tle kondi paint kondi ji painting kondi ji Renoir painting kondi Dingi rong di a san ji tena sa te ji gede ji kondi a ta ti teo gede ji

0: Sí, la cacique dice.
1: Ma kare kundine ziyan he gunen de kamasi Philip.
0: Ma şey, sin kudara şoğuz de kudaya yun hayat duna zor de kukhi tenen hayat çakudu kudara gara. Ya onna hay, şan hışkok günlüğe gintelez. Ama da hello, we hold on to it, you and me, and then the rest of the people.
1: Humasi.
0: Masi, ta.
1: Acho den kyozen da chosen Philip Batali kondinezida nehegwin de.